Kara ro derenga ro tune maşı gagule bişkifti selamla bu koga gelema Deyenjri ala berla megama kavlu kırar jibona minu tevanema Amu alem tevze uci sana paru şahit dercim razı ozek da bu Eze hevya sozu kavlu kırar

bihi s-sihr. İnna Allaha seyubtiluh. İnna Allaha la yuslihu amalel mufsidin. Ve yuhikkullahu l-haqqa bi kelimatihi ve

Gudarin Aziz, îro 5 gulana 2026 an roja sêşemê de TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'a hünkar ciddiye adare bivir ve li Lübnan'e 2696 meriv katil kirin. Fermandarya Navendiya Amerika'ya sent kome ragahant ku İran'e de tenga ve Hürmüz'e de erişi keştiye nuan uyen ticaret ekiriye. Beramberi ve Wanji 6 botin İran'e binaf kirine. Serok Amerika'ya Trump diyar kirku bi İran'e reş şereki biçuk dikin. Heru hagot keştiyen medi tenga ve Hürmüz'e de alikariya keştiyen asemayı dikin. Ger İran luan bide, eme İran'e bıkalinin. Seroke Meclisa İran'e Qalibaf diyar kirku Amerika'ya agirbest ihlal kiriye çunu hatına Hürmüz'e xistiye talukeye. Qalibaf uha peda çu, nabe Amerika vısa devam bike. Mirekiyen Araban diyar kirin ku İran'e bi çar moşakan erişi wan kiriye. Her vaha pişti erişe karar derket ku zaninge se rojan ji dur ve derse bikin. Putin bi münasebeta salvegera roja serfiraziye yaşa

Guhdarên Aziz, îro 5 Gulana 2026 roja sêşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 1'e dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail'e hünkar cüdüdüye adare bi virve li Libnan'e 2696 meriv katil kirin. Fermandariya Navendiya Amerika'ya CENTCOM'e ragahand ku İran'e de tenga ve Hürmüz'e de erişi keştiyen wan u ye ticareti kiriye. Beramberi ve wan ji 6 botin İran'e binaf kirine. Seroke Amerika'ya Trump biyar kir ku bi İran'e ve de şerreki piçuk dene. Her uha got, keştiyen me de tenga ve Hürmüz'e de alikariya keştiyen asemayı dikin. Ger li wan bide eme koka İran'e bikalinin. Seroke Meclisa İran'e Qalibaf diyar kir ku Amerika'ya agir best ihlal kiriye çunu hatına Hürmüz'e xistiye talukeye. Qalibaf uha peyda çu. Na be Amerika vısa devam ke. Mirekiyen Araban diyar kirin ku İran'e bi çar moşekan erişi wan kiriye. Her uha pişti erişe karar derket ku zaninge se rojan jidur ve derse bikin. Putin bi münasebeta roja serfiraziye li Ukrayna'yı agir best ilan kir. Got de heştu nehe mehe de eme şer nekin. Hevya me eve ku aliye hemberji li gori ve tev bugerre. Seroke Ukrayna'yı Zelenski ji de şeşe mehe de agir best ilan kir. Ne got ve kenge bıkade. Li Almanya ve Saitek bi naf sivilan ket. Dükes mirin, heşri birin darbun hatra gıhandın ku birinin henekan gadarın.

0: İnşallah dürüst ol. Vallahi bir pırlı mı anlamadım hadi mevzu sağlık.
1: Baver bir kez canınızı anıma yapayım. Olsa pırsan hazır tıkın dedin mi? Tabi hadi her yapı pırsan. Hem cid pırsan. Pırsamaya... Hele pırsamaya sesçiyonca pırsan dini ya.
0: Hadi.
1: Mekke'yan, jiber evlehi u dürüst bunavi, di xortaniya wî de ji Hezretê Mihemed sallallahu aleyhi ve sellem ra bi çi laqabî bang dikirin? A. Xelîlullah B. El-Emîn C. Seyfullah D. Resûl-i Ekrem
0: Muhammed el-Emîn
1: Yani şıkka B. El-Emîn Muhammed el-Emîn
0: El-Emîn Gotuna Muhammed el-Emîn Gotuna Emîn Yani kafirajî malê xwe pê didan Gotuna Emîn malê xwe pê didan
1: Ha baweriya wan jî peygamberê me dihat bi durust bûna
0: Ha wan jî digot marikî Emîn razî malê xwe pê didan Gotuna Muhammed el-Emîn
1: Her çi xas aynı baweriya da nebin jî dîsa jî Ev ahlakî xweş jî peygamberê me nîşaneya Emîn bûnavî Erê Wek el emin me bersi ve tecrüsa kayıt kim bala ta vapi mi?
0: Edem bala tezi ya.
1: Kudüs ta razı mı? Serseran, serçavan, emanet-i kudüme. Tamaşamanın aziz, ci batman ici du telefonu me vaha serhev hatin. Li, niha em hinek ici vaha herin bajarı Bursa'yı. Rilip li bajarı Bursa'yı ci vaha gelek em becin kurdi me hene elvi deri jiyana, hinde sola çune, hej elvi derine. Livi cari ki hatiye, ez li binerim Tevfik Erdoğan hatiye. Tevfik Bey, merhaba.
2: Merhaba Dembaş.
1: Merhaba, merhaba Tevfik Bey. Tu muşi bu ne olsa?
2: Her rastla sen pispori zan da o kadar tezani zan da.
1: Ne Allah has pispor niye mi peşime dam?
2: Ne ne ne ne pispori zaten muşi evka muşi yok hani diye.
1: Eri.
2: Alpasan zanergal yok hani diye kısaca du pispor buyu.
1: Eri. Ah da Allah da perpas niye mi dam? Bence perpas niye mi dam?
2: Ne var sen sen ne adam?
1: Kardeş de razı be. Halta çava yapın başa inşallah.
2: Sağ ol süper sıkın. Hamdolsun başım.
1: Mehecdo li Diyarbakır ve Ahaf gotun li Diyarbakır berf berf mi gotun kusrafım kebi. Got baran haya hava paşa. Bu sayı çava ya.
2: Ola Bursa jiru çen rola tabi teyru keye. Ama diyar Bursa li çay mezun de ben çay ulu dağı berf bari. Ama jiru normal he sarı yiru çen rola. Berf baran heye sare.
1: En karıcı doğu doğu ha hınak berfat. Mecize de ne dedi hınca hem ha bilint berfat.
2: Evet, yine Ankara o bir eski şehir şu berfat var bu. Evrajın eski eski şehri, daha da 85 metre ev kaldı.
1: Meha bulanı da berfa, isal bereket.
2: Daha yol bu khair be, daha yol bu khair. İnşallah. Hınak cararına, hınak cararına mesela Antalya'da nerve, Antalya'da oraya kırab kız, durdu beri. Tabii ki tabi atemel, tabi atemel ülkez mi kadar peşi bir de.
1: Kudu çava emir bir ki olsun.
2: Rafta, kerem ki.
1: Din hem beri kapıdın pırsın kua. Pırsana derbari pere yandana.
2: Pere he?
1: Oo, kaşota çuna olsa?
2: Na, esas pere gere amaç ne be? Araç böyle insana mesela ilo tren parak diye amaç. Yani dikkat edin insanı masum bu kuşa uyuyor. Kudu da ki belayı bir de.
1: Amin.
2: Kerem ki.
1: Din hapır samet derbari pere idana bu haya. Nave pere zede. Ye kese dengir, dede kese dengder. Kulli gori dini İslam ece harame. Hem nave pere çiye. A. Faiz. B. İftira. C. İsraf. D. Gıybet.
2: Faiz de faiz.
1: Faiz harame.
2: Faiz haram nedir?
1: Bu dini İslam.
2: İftira alakalı pere tünne, gıybeci belki tünne, israf. Teşteki kumarız zede belki, harç belki, belki. Faiz de, faiz de, kerem ki.
1: Tamam, bak şıkkı ayı mağsa kayıt gir. Pırsamaya dıdıyor.
2: Rast, kerem ki.
1: Pırsamaya dıdıyor ki derbarı konkucu Halep çeydanı.
2: Ebeli.
1: Kijan diktatörü zalim konkucu Halep çeykir. A. Taha Yasin Ramazan. B. Ali Hasan Mecid C. Saddam Hüseyin D. Tarık Aziz
2: Ne, mekabın evci Kürt'deki hain bu Esas evci halki Irak'ı Nafçıya'yı Selahaddin'i Eybi'yi yeke Saddam'ı, Saddam'ı zalim ve Halep Çavit'i
1: Saddam Hüseyin
2: Saddam Hasan, evet Halep Çavit'i Zehravit'i insanı ne
1: Beri Bibi Ovo'yı neziki 5000 Sivilan katıl ki.
2: Eri beş uluslararası idi bizim beş hazar. Beş hazar ne farz ede, farz ede.
1: Yani resmi olsa ne, resmi kumici
2: rayınaki neyli. Rast, rast, rast. Beş hazar bizim. Bu Kürdistan sınırge ya kes vasit ne olacak, rast.
1: Ve şıkkı C'ye Saddam Hüseyin. Ne bersi otursa kayıtır.
2: Saddam Hüseyin, Saddam Hüseyin.
1: Ne yaparsam ya sisyonji gotuna peşiyor.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 104.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 104.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 104.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 102.3, Iğdır 104.5, Çavewelri, Güyewel, Mebep.

Lere çever de ne kutuko Ne ki pe bonde bijeke Kör o şivin gamer var Zere de zu apo Ap kamera koşuyor Ap pire kaşıyor

0: vecihiyetiye bikin. Bi kagaro çi ye yani? Dengi beş kiye, stran beş kiye.
1: Bele. Pırsata pırsaki pır baş bir Laura dengbeci yo stran beji pır lev dikin.
0: Degil her dikin.
1: Bele. Tev lev dikin pır di bizim. Ki stran eki beje di bin eva dengbeci. Ki beji. Yani yek stran eki ten embin de repertuara uyda. Evi stran eki di bin haydan eva dengbeci. Dengi yu hoşa cibati hatiye di bin dengbeci. Dengbeci, dengbeci. Alaka uyu dengbeci tönle. Çünkü yani di beni her dengbeş hemen demi de şair. Mesela Zibbona Abdali Zeyni ki Yaşar Kemal gibi Homeros'u kurdaya.
0: Bu
1: Homeros destan var. Derya Zayni diye. Derya Zayni bu yer bunun Homeros sonra ve ki Ciroka top giriye bir nezme ki gotiye, bir mekam ki gotiye. Yani benim bu aruza ki bir mizan ki gotiye.
0: Beni.
1: Evvel vakta dedi en ben vezin he be büyük vezin ha bir dadı bine. Çünkü niviş tüne şanseki insanı ve kedin tüne gele o kayıt be, kayıt mücivi be.
0: Yani de bira kuda değil.
1: Bele.
0: De hafıza kuda değil. O vi nakit, vi de beje.
1: İcam varın deyin beje ama deyin beje mezi var ilo su kutunne. Lazı ki sümme bir serivize deyiz biz kının. İro stran beş hanı, stran beş mey pır başı hanı, pır başı düstüreyim. Ama hem canına ne karım ben dengeç. İro tübe buha çekireydi, buha ev kevne şopi halas bu. Çünkü kevne şopi edebiyata gel daha, edebiyata devki daha yani. Edebiyata devki
0: gel o çıma, gel o çıma kek o, yani, yani çıma beşin kadiyat çıma halas bu. Tekiliye uyu mesela nivisini yara, dibistanı yara, medresi yara ya çiye.
1: Nama mesela beri kuandavan tüne bu, niviş tüne bu. Kayıt çener bu, kış kayıt ner bu. Ciber bu, ciber de.
0: Eri.
1: Yapıştı perverde çiye bu, perverde zede bu. Mesela İro, emdikarım ben gündeki bir niviş karo, yani niviş zane bin biçine. Niviş karo ne bile bu, galet de femkarı. Bir kuandavan tüne, her günde insan ilk o bin biçine her. Kandabana her cihan.
0: Hariye.
1: Yüye ki zi fırsa vende bu ne tönne. Yani yekik çeşteki çeykere ve beri baktı.

0: Eke ku berî jî medrese bû, te dî zanî em bêjin medrese di coğrafyaya İslamê de medreseyên pêşî du dema bi dema Nizamul Mulk. Yani medrese Nizamul Mulk tespit. Nizamul Mulk jî çawa ku tu dizanî yek wezîrê em bêjin Turul e piştra dibe wezîrê ew ku. Wezîrê Sultan Alparslan e bibore. Wezîrê Sultan Alparslan e medreseyên nizamiyê, medreseyên di dema yani wê demê gava ku vebûn li her derê belav nebûn, pir zêde tune bûn. Ji ber yani mimkûn e ku belkî mesela wê wextê li Herêma Serhedî qet medreseyek jî tune be.
1: Pir
0: gemin. Ji ber wê yekê.
1: Mesela di edebiyata Osmanî de embenî nef'î Erzurumê diçer İstanbulê dixwîne.
0: Belî.
1: Ew jî di cureyê qasîde de en navdar e, en peşve tûyîne.
0: Yani
1: ama Erzurum'a zeyde ne diye demek? Ve her cih medrese yutane.
0: Rasta.
1: Üçlü yüzyı medrese
0: şu medrese peşi...
1: Dersenin. Yani danzı dersen.
0: Tere.
1: Alaka mela o sıtran Erzurum'u her zaman kebe. Ne kadar der kebim der la. Ben derneme hemen beri dayıma götürüm. Bu medrese ve ki kutiye ki gırtiye.
0: Hari.
1: Yoku jüye ki mela işte kebim servan ne yaparsın? Hıdırvan da dibine evvana. Hıdırı kuda bertçirin. Sana bu haberi kere hesabı.
0: Beni.
1: Üç kul hati kuda teri çıma akasa kırmayı sebebi tersiye falan. İyice emni karım bir tekiliye sıtranı medresi heye. Emni karım bir. Alaka mela o sıtranı var düzüp her neket ya. Belki vanacı gohdari kırma ama hakka gohdari kırma.

0: Fakat satrancı deri dori medresi çene bunun. Ama
1: Bele.
0: gel de der ki le her gün de derketin ama her gün de nişan tüne.
1: Rastla.
0: Cemaatin seri set sala bişta ile her gün de kuandavan henen dinmişsinin. Yani vende buna edebiyata der ki evriskan abine. İşte evriskan ne ma? Kevne şu fici hidi hidi ortaya. Yani edebiyat
1: Yani
0: da derken mürün ne kadar mehane. Ama da edebiyat da Türk da civarı. Mesela edebiyat da gel Türk'ten en davi Aşık Veysel nişanlıdır. Aşık Veysel üstüne Hazar'ı Nesru Hatta da Vansal'a da Tera rahmeti.
1: Beli.
0: İme civarı. İme daha derin kış yüzyı. Yine kış yüzyı yani. Ama rahat ben. Perverdeyiz edebiyat. Perverde o kadar zedet ve en beni muhtacı edebiyata der ki nareydi.
1: Yani tirbeji ew ê dengbêjiya me biqere. Yani li ber
0: Dengbeji
1: qedandinê ye.
0: kadiye.
1: Hatta tirbeji qediya ye jî.
0: Kadiye kadiye ve beşi ben. Ha? Celili
1: Belin.
0: celil nastiki. Ha giş no de ez var zanım.
1: Belin.
0: Celili celil haçte sal ser
1: Zargotna
0: folkloru
1: Kurdî, Arif.
0: edebiyata kurdi
1: Belin.
0: edebiyata der ki kaldı. Evet mi? Hatta da bernameyi ki de gov Eko jukarı dibine dengbej, eko millet dibine dengbej, bu hunluk usulü ne herin, dengbeji hılas mıya. Em civarı dibine sitran var mı? Hatta o sitran bej cinne koy, em dibine sitran var mı? Dengbeji kadiye yani diye gelemiyoruz. Bu zanı ben. Ev evine şu bir sitran evan pey. Sitran
1: Beni.
0: dengbej yapay. İro dengi hani ki insan hem beni dengi on koşsun sitran dibine, em donar dibine sitran bej.
1: Neha keko Celil akademisyen profesör
0: Beni.
1: diroke je diroke kasi kul ser diroke xebat kiriye brasti yani xebatin wen ser zargotne folklora kurdi kitabe ya zargotna kurdi je
0: Beni.
1: kitabe ka balkeşe bes le bqasi ku ez dizanim yani de hina de salin en bejin hafteya haşteya notan da jiden bejime hene yani yen ku tadi jiber xo çeydikin mesela en bejin Seyid Khan Boyaqçi az bawerim hin sitran yen u bkhuna u bkhu çeydikin
0: Sıtranı Seyhan tüne bunu yani. Bu böyle sohbet kır. Yani ser dengbeze bunları Ahmet Araş'ı zani.
1: Bale Ahmet
0: Sabah
1: tek
0: Yüce
1: Ahmet
0: Kıran. Hatta
1: Erasın.
0: ser Abdali Zeynici. Zeynikeci. Pırtı ez kaderi anzde sale ser dengbeze o edebiyat adetir halitim. Mesela 15 sal derece. Nibi sekimizde kovarekide derkette bu. Evi Ahmet Araş'ı kandı bu 4 sal derim diye ki her düzdü. Müdürü de gotu bu edebiyatta der ki ye dengbeci berre sonra halat bu. Resulü Hazar-ı Nesli'de o haçlı Rusya'da biçer rahmete. Evcil serre sokabit diye
1: Başa
0: bu
1: çıksak yazı ki kol vrak otna kuş. Bir mesela Mahmut Kızıl aziz bavarım. Dedi dengbejek mi bu yani Ciddiyar
0: Beri.
1: Bekir. Mesela Mahmut Kızıl adzanım dedi strana yani strana kuyaya lele cuvani yeli ser cuvani yedi beşe yani kal bu neydi beşe cuvani çu kal bu neydi serme girt işte kusa strana kuyaya gelek paşaya. Hatta az bavarım fazla bir sal beri beriye kuvafat bike. Daha rahmettir. Hadi
0: Beni.
1: çen sal beri rahmet giriye. Hadi bir rahma kuşake. Jimra ciroka ve stranı go. Kom çawa dar xistiye. Goruş ki mesela az min az hatim çarşı camire ki go hina min uyut xortanı ya kuda naz dikir. Medit ku kal bu ye go parak de desti vidaye li min bu xortanı ya uyut zambu ol ser uyut min ve strana cuaniye go lele cuaniye mi go.
0: Beni.
1: İcar ve vakti yani emtikarın beşin ki mesela Mahmut Kızıl Hatta demawiji yani ki hatta sala 10.000 ve vakti dengbeji ama ajutiye. İcar nizam yani te...
0: Namamos de eva hani hünermen hani ki zuharat beni hozan
1: Benim.
0: eva düsey sıtran çekirbin relebriya esruman gotine ne dengbejin yani hozanın yani hünermenden dengbeji desek taybeten
1: Yani taybetiye esasen hususiyetek dengbejiye ama kötü
0: bir
1: dengbeji de
0: esruman
1: bir enstrüman.
0: yani yeki
1: Yani bu vakti tedbirciyen mesela mesela Mehmet Arifi Cizrawi u Meyram Khan dedi evan mesela Ayşe Şan evan
0: Ne
1: bir
0: vanacı çekirne. Vanacı bu kadar çekirne. Mehmet Arif mücara ki en ben sohbet ekiyor.

0: ew herhalde 85 ve diçe ser dolovan yahu. Min seyir kırıbı, tamaşa kırıbı duyuladı be repertuar ama da mı? Kader esnesi çarşı stran berek kırıyor. Çekiriyor berek kırıyor.
1: Dari.
0: İyice o tırıyı tabii ki berek kırıyor, top kırıyor.
1: Dari.
0: Ev ciddi, emcibona dengeci ya serhat et beni.
1: Leydi dengbejiye da yani Yaşar Kemalci bir adbeje. Yani mesela Bele. Yaşar Kemalci bir adbeje ki dengbeji de beje. Hünerek bu sayı ki enstrüman naib karani. Dengbej be enstrüman de beje. Başka ki gava ku emtedili dengbej dinerin yani gava beriye ku dest bir sıtırana ki bite bi prani ednere mesela hani juan çavye kod girin. Hın juan embejin bi desteye kod girin. Goye kod, goye kod girin. Viyavayi de bejin. Ev çiye? Çima yani embejin? Çavim kudu gire, an goye kudu, bi desteye kudu, tiliya kudu, dekhtimine de gire, u dest peydike u dibeje. Ev şu kudu beji çi ki?
0: Avara miji persi bu zihenek ya, beri dengi van pırın, pır zedat kıyırın. Buna u zirar ne de goyan, hene gitme yüye ki, desteye kudu ki goye kudu, hala, hatta şakırı da her du goye kudu gire.
1: Her du goye kudu gire.
0: Ya eğer rasyon mesela muyu ne deyit, acaba var dıkır ne dıkır ne zanım. Dema Rasulullah emin kamera jütene bu nek şandın ezi. Ama ey Şakir-i Hüseyin'e ev tabi Karpeş'te Rasul için rahmeti. Dema o anda hep ne o halde kışandı Şakir'i verdi ki.
1: O ne bek yapı şu büyük? Tadi mesela konsantre ve seri hur
0: ve
1: yani tadi bira hu, her şey hu. Yani dengbe eş gaba ku tadi desi hu bir kez goy hu.
0: Hatta ben dengi hu kır kerka goy hu.
1: Eri kerka goy hu. Yani tekiliye hu u cihana derva. Jihdu dikkatine. Ne koza ku edi tadi ben bandura wan. Dibin tesire wan zahmine. İşteki ev edi hujuwe dünyayı dikkate ba avaya ki dibi o da sen kudu. O bu ya o edi şey yani. Bejin dengi bejin.
0: Ya mamuste dengi bejin hem ego hem imal dikin hem ira dikin. Destrani kurdi da pır zedeyi buyar bunu ser buyara gotunun.
1: Bele.
0: Pır zedeyi. Bele. Mesela Sıtrani Kurdi çavimi de
1: mesela Amigozi u Denizam
0: bele. Eri. Se cüre yek Sıtrani dilan edin. E davete, kalame bele. Davete. Yek Sıtrani keçka edin. Kalame kızal yeti gotun. Evet işte ki Taybet'te kalame Kurdi de tenehe ezver zanım. Yek şi kalame cemaati. Anji Sıtrani cemaati. El ser buyara hatına gotun ki prani evin
1: beni
0: ev dikele lava prani cemaati ama ilk keçika ev tişteki hakikaten ki pır taybete
1: yani yen keçika da mesela bejin henek bejin henek leydi zivrinin yani bejin yen dilani dedi yek bejin yek leydi zivrinat evin yani çine
0: ev e davetinin
1: e davetinin
0: e da ija ilk keçika bedevi keşke tu gotun mesela en ben kalame kütücü bizanibi ciya bilinde tenabinim heyli dini
1: Ari.
0: Ciya bilinde tena binim. Gül sor bine, sor bune, naçır binim.
1: Ari.
0: Eva bir deri keçik hatını götünün. Hatta herhalde bu şeye kapır meşhur.
1: Liber kek vazet işte ki işte parsım yani işte ki yani dengbej hamu merin gelu dengbejin jin.
0: Dema Abdali Zeyni ki da heye dema Rasul heye gula fila pır meşhur.
1: He.
0: Gula fila.
1: Gula fila yani vakit dengbej ya kek edip bina bu dengbej.
0: Tabi yani evi bina bu yüzü sere gula fila.
1: Yani
0: Meryem Khan Cennet.
1: Meryem Khan Cennet.
0: Ayşe Can Kurd Türkiye'yi bu. Zim bu.
1: Evliyin dedi Salih'in par dereng yine Salih'in davine. Gel o an bejim Beryavanji.
0: Beryavan iyi ezanım ki Hazar-ı Nesil'i Çili de herhalde Çiye Serdolvan yokum Meryem Khan. Beryavan en ezanım.
1: Beni.
0: Ya beri en beni jeni ku strangotuna bıçabaki baş meze ne kırmak.
1: Gelo ev mesela
0: belki yüye ki beci ne getirin hore
1: yani esasen de aslında o da işte yani pişti mesela ku Kürd bun Müslüman yani çandu kültürü dini İslam'ı kabul kirin lewir biçeki vaki dinav jiber ku embejin evji kültürüye vaka ku bawai dini ji per başlanan yerin yani gelo juye tesire ku heve yani çünkü ez de bem vaka ku dengbeji ya da dengbeji ya me beriyam millet eş ku despeke.
0: Bele.
1: O je roja despeke vajit tijme bi persi biyam muhakkak jin hene yani dibi karida.
0: Muhakkak hene na de jina da ev şermi ezzen nakım ku hebe cüybe. Be. Ev maraşala ki Alman hep nabi eminizmi baştır zani Moltke.
1: Moltke.
0: Moltke kitabe küci heye bin nabi Türkiye mektupları.
1: Rasta.
0: Dur da mesela bahsa jine kurdar ki dibi şerm nakım pır rahat tevdi gerin. Mesela dibi derguşa ku pır rahat
1: şiir
0: dibi jandine. Pır rahat dibi.

0: nefsa.
1: Herkes kıza şey oldu. Kıza
0: Arı.
1: şey, kıza şey, kıza şey. Hatta mamosteki
0: Arı.
1: İbrahim'i he bu. Rokiş telebeki radvi nabı diye teçiyedi bir enzan. Ne akşer ne zannedi valla. Babı tecih raçiyedi bir gütye babı mıdı bir keçi. Nabı diye konu zannediyor.
0: Ben afkirinci bak ev ki yani bejin yad ve mesela kuzaruka kabed ve bavi falan kasid ve jahat yani ya jiyen bejin kaç ve benavi yen bejin
1: Beli.
0: bavi hazal edin
1: Beli
0: bejin.
1: ev cihati. İcan ve gerin serdi deng bejan.
0: Başak ki olur bir ve garin sen denk bejat. Uzun madem yad tedbejik ki kuv ev kevne şopiya mesela denk beji kadiya. Bir kira
1: Beli.
0: kadiya, bir kijan denk beji rakadiya, denk bejin meyin
1: Ez
0: davi kine.
1: varım servi. Na deng bey megut diruk dinen, çandet dinen, başvat dinen peşi.
0: Ben.
1: Em ziyaret ben folklorcu hemen demeden.
0: Tabii.
1: Folklor dışı ku dem oy derbas bir durağını bin berçava folklor yani.
0: Yani folk şu bizim manayın
1: Yani
0: beyin
1: ilmi
0: avrupa
1: halkaya yani.
0: eri gel yani
1: Zanya
0: avrupa derbas.
1: halkaya, zanya gelen. Yani vatavi beje yavaş
0: Ben.
1: şu. İca dengbeş mego hem çekirine hem icra kırını hem çekirine hem gotiye.
0: Ben.
1: Yani iman icra. Ama her dudiye ki de hebe o dengbeşe. İca aha Mehmet Demir'e go şairinci.
0: Beni.
1: Edebiyat edebi de şairin. Ya aha hicmar ama ne parra?
0: İrotur beşi yedi ne
1: Yürü
0: maya?
1: zuhun ne maya?
0: İro ne maya?
1: Ya ne mi go me bahsa Ahmet Aras kır. Ahmet Aras yemi konuza sal beri viyanı biz huyu khan diye. Mi gotu bu yani Resul Heri Davi'ye. Denk beşi Heri Davi'ye.
0: Beni.
1: Ya evi go evi nirnata eji parvetkim. Ya ulusal denk beşi pırka bitiyor. Tüzü
0: Azanım
1: dani.
0: azanım. Tek Ahmet Aziz baş
1: Pırka
0: nasıl kimdi
1: bitiyor.
0: yani? Habati haya
1: Yani
0: meş habati
1: gerek bir
0: üç gibi
1: sohbet
0: yani.
1: ekme bu
0: Gelek
1: çarsal beri.
0: çağıran, gelek çağıran
1: Beli.
0: dediğim fena.
1: İşte ev yuvarı go. Gözü ağabey mi? Beri gotiye. Gözü ne? Ağabey kandı bunu bir samizi. Go ağabey hatta nabey yekki go evi ne bizim? Go yekki pırnavdar ya. Bınavı denk bizi tenasini. Go mu jüra go. Mu go ki herkes bir şahit denk bize falan. Go mu jüra go sıtran eter pinci havhenin. Ha, mu go de havhenin. Go pırın. Mugo biz go parın. Mugo çel go parın. Mugo pinci go parın. Mugo hele nabı yekil dedi ya bece uzana Ahmet Aras kılama çiroka kılama işte zane.
0: Hadi
1: Go
0: kimse.
1: nabı yekil ne go. Nabı yekil ne go. Madem ki akbasa pır çekir ya. Bir falan sıtra ne mene.
0: Beni mi çektiriyor?
1: Ne go ama go. Yekil ne zmar.
0: Çiğ,
1: İcan
0: yani
1: Rasulci
0: gel
1: vana her dözi aynı bengehi derketine.
0: yani basa tahtana nahta gotuna şahit dengbeje go gava kwam dejin şahit dengbeje şakru te bilama yani yen davu.
1: Yani ez nabi nedim eva gotuna Ahmet Arese Cemal Dusi insan edince ya o yüzü de Resul Heri Daviye.
0: Yani Resul, peki
1: Ama
0: Başak
1: Resul
0: olarak
1: ajdı beni şahit dengbeje, mire dengbeje.
0: bu yüzü
1: Hatta
0: bizim.
1: sert tırba o civarını besinin.
0: Çi salı vefat gidiyor Resul peki?
1: Haçlı Yusuf Siyada.
0: Sala nesed o haçta yüzü
1: İca ser Resul
0: yani terbiyeci dengbeci.
1: dengbeje ki efsanevi bu. Resul demek ki dışı Suriyeli dengbeci Suriye'de bir kere şerri kılama.
0: Davin berhevdi bejin
1: Beli.
0: deri ev sahi.
1: Davin berhev İca min yutturnu gelin Badıkanlı heye Nebiyyü derhak Resul da eva filmi belgeselce çekiriyor.
0: Böyle.
1: Müşvi birisi mi bu hoşi takip ki kalki
0: Bergename.
1: hodana heye go jibona nemirine dengi hoye çüye gotiye belki ezlüleri kavanda vandemal Türkiye Kadıkhanı diyor.
0: Derbendi he bu yani
1: Gotiye ez
0: kayıp
1: belki
0: bilden.
1: ev bakım. Seri salı şeysi de şey.
0: Öyle.
1: Gotiye yan dengi kaydıkım yan derbası Irak'ın radyo Irak'ta İran'da un değil mi? He bu radyo Irak'ta İran'ı
0: Ya
1: değil.
0: Bağdayı he bu kek. O radyoya Bağdayı he bu uyu vakti.
1: İran'ı he
0: Radyoya
1: bu.
0: İran'ı he bu. O radyoya Erivan'ı he bu yani.
1: Beri. Mesela İran etti bir ama Godarit kırdı go dengi İran'ı pişka kurdu.
0: Beni.
1: Pişka kısı mı? İcem
0: Hadi beş.
1: mezar bunu mezar kırmadı go belki de beni pişka kurdu.
0: Beni.
1: Hem mezar diyor kuver femde kır. Go diye belki dengi kulağındara kayıt bakın.
0: Yani ev ferasat, ev zana bunji bir rasora hebiye. Yani bu
1: Hebiye. İcem öderi vakti zor denk bezi be hane de kınınav kahvavi.
0: Beni.
1: Haneci denk de be. Cibini bak
0: Yani
1: denk
0: de
1: gibi.
0: kuje.
1: Tabii denk yani karı kavu da pır zarar çirke. Peştiği
0: Ne
1: gelek
0: kadar dakika?
1: Suriye.
0: Suriye yani
1: Evet.
0: iştaki.
1: Nama denk beci Suriye'de bu yerde.
0: Yani ev hın denk bejin Suriye'yi kutladı. Hasudiya uydukin.

0: Ji dil
1: Ji
0: reşî.
1: kerem derhev kelama zora tamam adı be.
0: Erê?
1: Zora tamam adı be.
0: Edde.
1: Yani derbare Resul'a efsane-i verhenin bu araya mera zor peti. Ha yekşi mesela Zahrod bir Zahrod.
0: Dengbeş hoş.
1: Hem şerî teyze tuzak gelip zahrod.

0: Teda be ser tu dengbêje ki ava mit derneketine, mitolojik tiş derneketine.
1: Berin.
0: Zahru dibe dema raso le ispeyan, ispeyan gundeki gımgımeye,
1: Ben.
0: dema raso le ispeyan kılama kolengi gotiye, kah kolen teyri en bilin fırdıdın evin.
1: Nereye?
0: Kolen tevlis, akasa dengi bilin diye ku, ava beriye, harabiye dengi, o denge tanına, gunda bunun. Kolen de ser ser yusuf bunun. Ya dibe zahru baveri, tela rakib yübeci.
1: Beri.
0: Bu baveri dibe, dibe şahat cihanın.
1: Yani
0: Vakta
1: gava ku strana kulin gu gu ne kulin gu
0: kolen
1: ku
0: de
1: atna
0: hava
1: serseri bir
0: beri
1: dendi.
0: ulat ima kolen pırı bunu hangi salam mı kolen ne diye. Belki hava de, ziraatı da derman merman zede bun belki kokavan aneyni zaman kolen
1: Beri.
0: pırı bun. Gerçi naha bahara nel ulatım ama o kolen naha zor zandık idi tonu yani. Kolen de ser eva tutki mümkün
1: Serseri
0: mü?
1: bir yani şey.
0: Serseri bir
1: Hatta
0: kudan
1: du ben
0: tabi.
1: yani dengi usaha bu behne karagava ku dedi digo Hüzam yani efsane cam dışkast yani işte kuzat.
0: Dibe kolun ser ser yutuldu bunu. Ya ben şahadanım bari bir heye. Dışta gidin dibe dibe. Resul Mustafa Kalle Hayran Mustafa Kalle Hayran Ali Kırazı dengecek pırnavdara.
1: Benim.
0: Evci seri salih Hazar-ı Nesul Binci da çağır rahmet ahu, rahmeti. Dibe ev Mustafa Kalle Hayran bir kevin şerri sıtrana seyru seyş şer bir
1: Ben
0: yani
1: haber.
0: bir navver bir hev
1: Benim.
0: bir nano af.
1: Vay vay vay
0: Dü
1: vay vay.
0: ser roja da dibe rasu dühe ku iskaneki şir ve koriye. İsten gerçi cemme ne bine iskan hem de bine
1: Kadah.
0: kada.
1: Benim.
0: Şişe ancak taz. Dühe ku iskaneki şir eva ne mümküne. Aman ser efsane çebiye. Zahru ya baveri dike o dibe. Siro seyşep. Dağıyı da dibe bir kalam ahmeti. Ketye peşe Mustafa'ya kalla hayran Mustafa cera seri gani.
1: Yani ev işte ki balkeş ya bak dedi ev dengbeş buna hu hosta buna hu en bejin dewi ev ki biye den ra dicerbine. Yani
0: Belli.
1: eğer yani mesela avetna berhev ev
0: Na
1: kevine
0: ama
1: şokun.
0: doğru da çeyiz sıtran gele iyi be.
1: Yani gel ev bu çeyken.
0: Belli. İca seyru seyşev. Yani bir hıv eva ne mümkün.
1: Yani
0: Ama
1: seru
0: eva efsane.
1: yani
0: İca evyacı rakip yiyordu be. Bu, bavari yiyece. Ya evyacı be. Be ez Resul ve ki pirci kura kabul dıkın.
1: Yani bak bir
0: Ve
1: eden beşi.
0: pir. Hatta da
1: Na
0: beni
1: na.
0: tuş, salah kemer bir çakırtıydı. Bir ez ne bileyim çakırtıyım ama beni iyi ve ki pir kabul kırıyor. Sıtrane şakro ku dibi evci pranı iviye er Resul'a dibi.
1: Stranin kuşakro diyeceğim.
0: Şakro dibi evci pranı iviye. Bize dengi iyi beri tönü. Yani mi zarutu ya hoda hani ki dengi dibi his evdanga tönen ev kasesi yuvun da bunun. He bu dengi en berileceğim parlamenteri müşeye beri evci halen emin aşırı kıyasettin emre he bu.
1: Beri.
0: Evci cem zarı ona bunu da kırın çün. Ev dengi pır bakıymet iru emni karavana bebeğim.

0: aqaliyetê nabera wî ji bi wî zimanê didin distînin bi wî zimanê dipeyivin ji ber wê yekê tedî em bêjin ev dengbêjiya me ewkê me yanî ew kesên me yên mesihî jî yanî êsûryanî yên ermenî ew divê yekê de belkî pêştir ketbûn yanî mesela vî hunerê ku belkî beriya îslamê ji nav kurdan dest pê dike di wê dema îslamê de piçekî weka ku qels dibe û li vir îcar ew derdikevin pêş evên me yên tedî ku mesihîne felehên ermenîne asûrîne ew dibêjin ew wan birbine heta Amerîka ji wan biriye û qeydên qeyd û arşivên pêşî wan Amerîka çêkiriye lê mixabin di dema komarê de ev persent çênebû xwezî em bêjin arşivek me ya bi vî awayî kurt û baş heba bi ser dengbêjî
1: xwezî heba na mamoste wexta em stranê reso dinhêrin wek mîneka kompozîtorê edebiyata kurdî be tiştî war balkêş dibe mesela herema serhedê em bênê navbera sala 1920 û navbera sala 1940 de gelek bûyer bûnin
0: Bele.
1: Wana pir cara mekteba da jine khonde. Mit mektebe da nakhon.
0: Bele.
1: Dibistana da mona nakhon.
0: Ba basa wan nakin yani le tu dibistana ki shkut dibistana ki
1: mektebe. Bele. Ya mesela refawan bu yara da bir. Em ben çay agri gelek tishti balkeş bunun. Le wani gelek tishti balkeş bunun. Lenzam diyar be kirel kolpe bi yer, mushe bi yer. Wana da kalam rasul da rasul mina ku dirok nas be.
0: Wana jimara dengbeji esasen yani bira meye hafıza meye. Yani yek ji hafızayên me yên dîrokî dengbêjî ye ew ne tenê yanî hafızaya me ya edebî ye hafıza me ya dîrokiye jî yanî dîroka me de tedî tiştên ku bûne tiştên ku qewîne wan sed di sih salê dawî em di van stranên dengbêjiyê de dibînin yanî li ser em bêjin ser hildanan li ser em bêjin nexweşiyeke civatî civakî tiştê wisa di van strana li ser xelayekê li ser nangiraniyekê li ser şer û pevçûnekê ev wan hemû tiştan em di dengbêjiyê de dibînin loma ew hafıza me ya em bêjin civakî bi awayekî di dengbêjiyê de di stranên dengbêje de hatiye parastin
1: belê îja niha lazekî berê ser te got mesela çima em dibêne îla êda wî ev e niha mütefekkîrê almanî dihevê pir navdar hene yek marx yek engels engels ew jî marx doktrînerî pir navdar in
0: doktrînerî marksîzm yani ew her du erê
1: yanîya Engels 12 sal pişti Marx dimire. Ya Engels sa da pırsın dibin. Hayran eva doktrin eva çıma bina bir tecinine bina bir yüye. Bina bir haval ette ya. Evci dibi eko min ani yani khenze düse çırpya evci tani. Marx tani. Fakat ev yu ani mini karo ban ya. Evci dibi pır peşi dedi.
0: Bale.
1: İca de folkloru da mesela peşi dittin ne mesela paşi dittin ki paşi rıntine
0: yani dirok ya dama çuy dama gori çuy batır bu karba
1: hobine oydur ya mesela stane rasul mezet ki mezet ki İlyada ji Homeros idi be ji aşil yurusa da be lehan
0: lehan
1: melana olsa da be lehan aliya sırad be lehan aga memnun adı be de lehan icem nah rasul khandına bütüne bu rasul ne nabe İlyada ibistiye ne nabe Homeros ben ne mümkün Ez min guçakı eva dukhuzaya destana da heye.
0: Rast he,
1: şu yani. Çıklani rastu vek destanım.
0: Beli.
1: Ya hene ki vek destan beş dibinin. Destan beş yani teşkildim herif mi karım bizim. Çünkü her tuşu vek destanı. Hene ki ama farka o iş destanı klasik ya şu Dema Üniversitede mi dersi de dersi edebiyatta gel. Doğru da cime bahsa destan atkır. İcamda da fakülte akadamış talebe kura ağır dugotun. Eva destanı ka destanı Xozayid bin destanı çekirin bin Taybetiya destanı Xozay eve bu yer debe
0: yani liberty de bejika ko mesela au strana ku deng bej beje egal ser rudona ki be le ser bu yer ki ve yani au tisht qawmine au tisht çebune ev yek şey yani rasiye
1: bele bele na halakim her salı ko halak ne salı na han olup pein olup şese hevaltoy bir rasora pırbiye İca müzdarutu ya kuda kalameki godari dikir dibi mesela le deşte antabe Seyyid Khan'ı usubi Seydo hev deşte antabe Allah antab elbim antab başarı antab gazi antab diye bir amin
0: beri
1: ya bir tekir ya bana öder he pır dur elsin bu ku antab Arap patnesi dutağıda nare mıntıka ki
0: beri
1: antab
0: beri
1: bu yer Luandara çiğbe mesela Cemal verdi bu yeri pır meşhur çiğbinin Ya dema mesela bahsa Seyyid Khan dike Rasul dibe vaqta dikeve o xulme giran o xulme ji şer pirmezene. Di der guşi ber pisira xuda veze.
0: Yani de vara de xuda veze.
1: De vara de xuda veze. Ama tabire ver. De der guşi ber pisira xuda veze. Akasa tersu xufa ki mezin çirke.
0: Bani.
1: Yani evaj buna kahramanı destan adını, lehenge destanan. Anne, ya teşkidin de bir, dibi viya, leser viya lekolin çıkın. Yani şair dengbej vaktan o istiran edibi, dibi leser viya lekolin çıkın. Mesela ev dişe halimin ev dostu Rasul'u pır baş bu. Zimara tışki duaktan zar ubun dugu. Rasul tışki gotu ve ev rastı. Ve Rasul da direk tene.
0: Yani mesela stranin Rasul.
1: Rastı.
0: Ji çirokin jiyanin rasin atına girdin.
1: Ev var rastı. Ya kılama ki he ser folklora kurdu da derbari folklora kurdu da ve ki hazine ya. Dilber, jiyana, zozana dibeceğim. İza bırakayım hep bu divana uyuz ya mela bu biz de dosyal ve çoğu rahmeti. Halime temiydi ki Salahaddin zibi sıtıranı pır hastıkır. Ece pır tarzım yok çım acıya mezun bu çım acıya hastıkır. Pır pır mezun bu Allah diyor da folklore ki muazzam he.
0: Beni.
1: Evci medrese kuandı demek bu ona uyuz folklore hayran uyu kıranı bir.
0: Beni.
1: Ev kıram ezdi kuandı bu kuyunu bir yavukta demem he. Pır balkeşe.
0: Beni.
1: Ziyana zozan adı bezem.
0: Beni.
1: Navi kılame Dilber, Leli Dilber, Dilberi, Bayze, Halkı, Koda, Rebiyo, Temami, Zozanvana, Koçarın. Zozanvan, ey Koçarın, Zozan. Ama tabiri oldu, tüne yani İro. İro, Zozan'ı hua cerandın. Ham, Berindiralı, Velat'ı, Sarhadi, Megali, Bingoli, Dau, Gerandın. Ama ifade sembolik eş, buna keşkadı bir keçik tarım var ha. Keşke azap, berzavacın. Çünkü Berindirci, Miyahe ne zayi?
0: Lazım şey.
1: Yani. Aban tabir adı.
0: Yani, miyahe ne? Beli. Ne şey berberane.
1: Bıla kulla kudu bükül be. İke ve mala babi Mehmet Bey'i miri tatose. Tatos kederi tuzani.
0: Kederi etik o.
1: Evviya gelek servi kalami kabildi. Bu Abdurrahim bu nabı tekmaneyi bereye.
0: He.
1: İcazi bereye ki halimi kutu bu. Dede direktine eketim duyu bir. Ama tatos tatos ezhin bu. İcamın telefonu reisi belediye uğrayım bu. Bu çağır reis andı Yakup Doğan bu bugün abi bu.
0: Beli.
1: Mugo eva mire tatosu kiye hediye tu ne diye. Gu az bu person da teve gerim. Dur alım ve ger ya. Gu düstü salberi hediye. Düstü salberi. Yuro juyu malbat ya bu malbat yine hediye bu.
0: Beli.
1: Juyu malbat on radı beni began. Begler.
0: Mala began.
1: O düstü salberi. Uçağı mitsima uyuyorsa bu person. Folklori tabiri folklori pır nabdar hemen. Beli. Ev demek ki düşü salber etti.
0: Beli.
1: Düşü salber etti. İşte kola kodu bükül bette keva mala babi Mehmet Bey'i miri tatosu. Bu sebebi minu dilber amın. Loma iro desi meşhef katandın. Ezi Rabim her mahala jorin. Kvabavim bakti ağanu, beganu, rusbiyan. Bakti yok etme. Faize disa meraka gizanımı peyda biye. Lo gidin o korti mahala kua temikin. Baize kizi mahala meh halandın. Dilber, dilber, dilber, dilber. Ez şaşım, ma'atelim, ezi duyi dilbera delalda runim. Gel o cikira bejim. Dilber, dilber, dilber. Vey hırab o gündo. Yani işte folklori pır balkeşti de hani.
0: O gelek hem karın sereci bir peyvin. Le mekhabı.
1: Bele, bele. Demokan istedim. Bele.
0: Bername. Binerin heja mekhabın em cardın hatın davuya bernamaya ku tek Abdurrahman em gelek spastikin jubi teke ku.
1: Yani eji gelek spastikin bu fırsende dame me derbari dengbeji de haveki ahaf çekir, ahaftan çekir. De çanda me de rola bana pır pır mezinin em gelek deyindarı dengbejanın ev deyinci dengi ev deyinci deyindeki var grane var zuzu
0: nikare var
1: nikaramcı beni derkemin
0: malata baba
1: gerek malata baba
0: meyvanı neja em ve haftayı geçtin davya bernama yapu de haftaya gidin de meyvanek nura em jardın peşperi webin evar baş.

Te ez helandim yare, te ez birindar kirim yare, te ez din kirim berda çoluçya yare. Eva kina seva çiye, ez aşıkı çav eteme, vez heyrana bejna teme. Xelku alem gişki, xeyba mıkır, tel min nekir yare, jiboy çiye yare.

ez devoj buna te din û harmoniyan Ma ez devoj sevata mala xe bu Ewa ez xelandi mi Ewa xevet mi barewandi Ewa dil û hinavet mi şevita Ma ez devoj buna te çul û çiyay ketim Ez bum avdale derê mala babide Ma amikim dert kul keşancı sevata Demmeha xizirani befirina derê min Demmeha xizirani zoistanina mala Cakavara bibine halim De çiçi mikir, de çiçi huay kir.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Taban abi ha sen rakşa bile ne kıvara ya
2: Tesir o